0: Aslında en birinci selamlavını da bilirler bu tigerle. Hayırlı irte irtengi şeyler ki. Şöyle gel irtengi şeyler yoldansın. Işkı ışığa diyeceğiz siz. Ne birinci bulup selamlı. Selamlıyım Ali. Yollarınız nişik uzdu. Allah aşkına bir kaç uzdu. Siz de bugün yana olup barışı bula deyip bilemiz. Tanıştırırız Ali. Bir eskiden Tahir.
1: Kim olay dedi?
0: Nindi yana olup barışı?
1: Bilmeyim.
0: Siz bizni gene kutmadınız mı ne?
1: Nişiksin haller. Özünüzde yazdığınız Ali dostlar. Otpuskdansın bizden yanalıklar sorağın şu özünüz. Sizdeki hallerini yazıp yollağız. 8-9-7. 85-55-91'de hiç söz vermegendir.
0: Elvira. Evet. Nihal son. Eytali durusun.
1: Eytali kubalak desin mi? Yok. Yoku duymadı. İndi o. Biz bir hazır iyileştik. Dostlar ertenge 7'de, 8'de, 9'da uyanırga.
0: 10'da, 11'de, 12'de. Birinci yartıda. Elvira, bugün yoku duydu şekillerle ol. Bugün nişektir sige emosiyi.
1: Bugün organizm anlamayalı. Bugün ол оңламай қоя келгенін, хәм шыннан да отпуск тәмамланғанын. Менә иртәгә бер сүкенгән нәрсә эшләр моны сыйынды.
0: Иртәгә бер сүкенгән оңлар, мөгаен, оңлар.
1: Я, әйдә, бик зорланып утырмый гале. Шыннан да, дуслар, хәерле иртә. Эшкә килгәнбез икән, үз аякларыбыз белән килгәнбез икән, сезне сәламлибез икән, шушы матур дөньяны күрәбез икән, шушы бәхет түгелме? Сәлам, дуслар, барыгызга да.
0: Хәерле иртә.

Bizge bizden gitgenlerini izi bizge alıyık ütgenlerini Göz aldına gidirik de bütünüsün alıyık izge bütünüsün

0: Bu Elmira Süleymanov repertuarından yaratasız siz gene degen jır.
1: Bu bizim bir kocada yok mu rehberi tavuş kalına jırlıyız.
0: Yaratam degen bulan, yılmayıp gülgen